fucking back to back. Be quick. Senka kiawa. In quick auyak. In climist. Aso kitlaya. Tochin in met. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantla. In trimisli nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua tosti. Nehua tmetzli. Nehua yowal nepantla.